0: Radio F.
1: Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmetler.

0: Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534-844-7365.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
8: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
9: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
10: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
11: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Saatler hanımlar beyler, Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle 12'ye kadar. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Buyurun programa katılın sizler de. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Aşk Peresi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız. Ay ay ay ay. Yıllarca çalıştınız ettiniz ama zengin olamadınız değil mi? Hiç bunu sordunuz mu arkadaş? Niye zengin olamıyorum ben? Onca çalışıyorum, ediyorum, ne bileyim okuyorum. Üniversiteler bitiriyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bir türlü zengin olamıyorum diye. Hiç sordunuz mu kendinize? İşte bunun sırrı ortaya çıktı. Bak, psikologlara göre zengin olmak için bu iki alışkanlık şart. Sen boşuna çalışıyorsun yıllardır. Hey gidi hey. Efendim, psikologlara göre finansal başarı ve servet birikimi yalnızca gelir düzeyine ya da para yönetimi bilgisine bağlı değil. Yani bence çok önemli yalnız bu. Yani bağlı değil diyoruz ama en önemli etken bu. Neyse bakalım, uzmanlar uzun vadede zenginleşmek isteyen kişilerin edinmesi gereken iki temel alışkanlığın finansal kararlar üzerinde belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Amerikalı psikolog ve yazar Mark Travers yazdığı makalede uzun vadeli finansal başarının yalnızca para yönetimi bilgisine ya da güçlü bir iradeye bağlı olmadığını belirtti. Travers'a göre asıl belirleyici unsur insanların gelecekteki benliklerini nasıl algıladıkları ve kararlarını ne ölçüde uzun vadeli sonuçları dikkate alarak verdikleri diyor. Ya abi, adam asgari ücretle çalışıyor. Uzun vadeli ne düşünebilirsin? Ne kadar düşünebilirsin? Ne kadar uzun vadeli mesela? Uzman yaygın finansal tavsiyelerin genellikle daha fazla kazanmak, daha az harcamak ve erken yatırım yapmak gibi önerilere odaklandığını. Ancak davranışsal araştırmaların finansal başarıda psikolojik alışkanlıkların çok daha önemli bir rol oynadığını ortaya koyduğunu vurguluyor. Tamam, neymiş bunlar? Psikologlara göre finansal açıdan başarılı insanların sahip olduğu ilk önemli alışkanlık anlık tatmini erteleyebilme yeteneği. Nasıl yani? Ancak bu durum yalnızca güçlü bir öz disiplin anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre başarılı kişiler sürekli olarak harcama dürtüsüyle mücadele etmek yerine finansal çevrelerini doğru kararların otomatik olarak alınacağı şekilde düzenliyor. Ya tamam, adam harcamak istiyor, eyvallah de yok. Şimdi olmayınca zaten otomatik olarak harcayamıyor. Hani bu demiş olduğunuz öneri esasında doğal olarak bizde yaşanan bir durum. Adam bir şeyler almak istiyor. Bunu ne diyorsun? Mesela anlık haz olarak görüyorsun. Anlık tatmini erteleyebilme yeteneği diyorsun. Tamam, o an mesela hani adamın cebinde parası olsa alacak. Olmadığı için alamıyor. Yarın da aynı şekilde bu para olmadığı için yarın da alamayacak. Doğal olarak, yani otomatik olarak erteliyor oluyor. Yani bu adamın zengin olması lazım normalde. Ya bu tezden yola çıkacak olursak böyle bir sonuç olması lazım. Bu kapsamda otomatik tasarruf sistemleri ve maaştan doğrudan birikim hesabına yapılan düzenli kesintiler etkili araçlar arasında gösteriliyor. Böylece şimdi burada da mesela maaştan düzenli olarak yatırım hesabına, birikim hesabına para aktarılıyor. Yani birikim demeyelim, ona ek hesaba. Bu ek hesap belasına bulaştıysanız, hele bir de şeyde fazlaysa, nedir o, bakiyede fazlaysa, vay halinize yani. Kredi kartından daha beter. Bence. Hayır, onu kapatırken de bir dert. Eskiden çok dertti mesela. Ben kapatmak istediğim zaman yıllar önce, arkadaşlar 1000 dereden su getirdik ya. 600'te hesabı istemiyorum diyorum, işte şu vade şöyle böyle, ya istemiyorum işte, o vadeye bulaşmak istemediğim için istemiyorum. Ben mesela yıllardır ek hesap kullanmam. Yıllardır. Çünkü o ek hesap açıldığı zaman oradaki bakiyeyi görüyorsun, harcıyorsun. Bir şekilde harcıyorsun. Ondan sonra bir daha o ek hesabı öde. Sonrasını tekrar ek hesaptan öde. Böyle bir kısır döngüye giriyorsun. Ne gerek var? Hele bir de dediğim gibi, yani oradaki bakiye yüksekse daha büyük bela. Hani şu an biz daha çok kredi kartlarına çalışıyoruz. Bir de üstüne ek hesaba çalışıyorsun. Neyse, böylece tasarruf etmek sürekli irade gerektiren bir çaba olmaktan çıkıp günlük yaşamın doğal bir parçası haline geliyor demiş. Hani otomatik olarak böyle birikim hesabına para aktarılması falan filan. Sistematik düşünme becerisi şart diyor. Sevgili dinleyenler, hazır mısınız? Sistematik düşünce yeteneğine, becerisini anlatacağız size.
Uzmanların dikkat çektiği ikinci alışkanlıksa para konusunda sistematik düşünme becerisi. Çoğu insan bir satın alma ya da yatırım kararını tek başına değerlendirirken, finansal olarak başarılı kişiler her kararı daha büyük bir planın parçası olarak görüyor. Bir harcamanın yalnızca o anki faydasına veya bütçeye uygun olup olmadığına bakmak yerine, bunun uzun vadeli hedefleri nasıl etkileyeceğini hesaplıyor. Vallahi biz de bunu hesaplamak isteriz de. Bil bakalım ne eksik. Yani bunu hesaplamak çok zor bir şey değil. Yani günümüzde zorlanıyorsan zaten ChatGPT'ye sor. Sana onun dökümünü yapıversin 2 dakikada. Bu yaklaşım sayesinde satın alma kararları günlük tercihler olmaktan çıkıyor ve kişinin gelecekte ulaşmak istediği finansal hedeflere giden yoldan atılan adımlara dönüşüyor demiş. Yani geleceği bugünün bir parçası olarak görüyorlar. Tamam, biz de geleceği bugünün bir parçası olarak görüyoruz. Bizdeki gelecek anlayışı şey oluyor daha çok, hani yarına nasıl çıkarız? Hani bugünü kurtaralım, bugünü kurtaralım. Bizdeki mantık daha çok böyle oluyor yani. Bugünü kurtaralım, yarını Allah kerim. Durum böyle efendim. Bu alışkanlıkların olması gerekiyor. Neydi? Sistematik düşünme beceriniz olması lazım. Bir de anlık hazları erteleyebilmeniz çok önemli. Yani bir şey alacaksanız onu erteleyin. Yani alamıyorsunuz, onu biliyoruz zaten de. Az önce de söyledik yani, bu bizde otomatik olarak gelişmiş bir durum. Ama yine de oldu ki hani alasınız tuttu. Almayın. Erteleyin. Tabii bir de şöyle de bir şey var şimdi. Günümüz ekonomik durumlarına baktığımız zaman bir şeyi almak istiyorsun, erteliyorsun değil mi? Yandın. Fiyat anında değişiyor. Yani bu arkadaş Amerika'da bunu yazmış da, bizdeki duruma baktığımız zaman bugün bir şeyi almak istediğinde ve yeterli bütçen varsa, eğer onu ertelersen yarın ulaşma şansın azalıyor. Bizde bir de böyle bir şey var yani. 10-26 saatler. Bak Yusuf demiş ki senin daha çok kazanman lazım Şevket. Evet. Abi yayınlar diyor, eyvallah. Ya adam zaten bu kadar daha çok kazanıyor olsa otomatik olarak bu yetenekleri geliştirmiş olacak. Adam ne yapsın? Gidip gıda alışverişi de mi yapmasın efendim? Onu da erteliyoruz. Gelecekteki duruma bakarak anlık hazları erteliyoruz. Gelecekte onun bize faydası ne olabilir, ona bakarak alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Erteleyin bakalım nereye kadar.

Mebrure gerek radyonuzdaydı. Bir sen gerek. Efendim bakınız. Hadi şöyle maddiyatla başlayalım, öyle devam edelim. Türkiye'nin en çok kazandıran 5 mesleği denmiş. Bu aralar böyle iş değiştirmek isteyen, sektör değiştirmek isteyen varsa aydınlatmış oldum efendim. Maaşları 500 bin lirayı geçiyor diyor. İyi, güzel, güzel, maşallah. Efendim maaş araştırmaları sonuçlanmış bu yıla ait. Uzmanlık, yüksek sorumluluk ve nitelikli iş gücü gerektiren alanlar zirvede yer alırken bazı pozisyonlarda aylık gelirlerin 500 bin lirayı aştığı ve kazançların milyon liraya kadar ulaştığı belirtiliyor. Futbolcu vardır herhalde burada. Biz daha futbolcular çok kazanıyor. Hani niye o kadar kazanıyor bazen anlamakta zorlanıyoruz ama tabii çok büyük bir sektör. Çok büyük bir piyasa. Şimdi niye o kadar hani anlamakta zorlanıyoruz derken hani genel olarak sektör çok paralı. Aha, zamanında futbolcu olmak istemiştik ama pantolonların dizleri yırtılıyor diye, ayakkabılar erken parçalanıyor diye. Ah bu aileler. Nelermiş efendim bakınız. Hangi meslekler bunlar? İlk sırada pilotluk var mesela. Türkiye'nin en yüksek gelir getiren meslekleri arasında pilotluk ilk sıralarda bulunuyor. Özellikle uluslararası seferlerde görev yapan kaptan pilotlar deneyim düzeyleri ve uçuş saatlerine bağlı olarak oldukça yüksek maaşlar elde edebiliyor. Havacılık sektöründeki büyüme ve nitelikli pilot ihtiyacı da gelir seviyelerini yukarıya taşıyor demiş pilotluk efendim. Uzman doktorlar ve cerrahlar bir diğeri. Sağlık sektörü yüksek kazanç sağlayan meslekler listesindeki güçlü konumunu sürdürüyor. Özel hastanelerde çalışan veya kendi muayenehanesini işleten uzman doktorlarla cerrahlar Türkiye'nin en fazla kazanan meslek grupları arasında yer alıyor. Özellikle beyin cerrahisi, kalp

0: Efendim bir diğer grup yazılım mühendisliği ve yapay zeka uzmanlığı demiş mesela. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm yatırımları yazılım mühendisleriyle yapay zeka uzmanlarını en çok kazanan profesyoneller arasında taşıdı. Özellikle uluslararası şirketlere uzaktan hizmet veren uzmanlar döviz bazlı gelir avantajı sayesinde çok daha yüksek kazanç elde edebiliyor. Hem döviz bazlı hem de saat üzerine çalışıyor mesela. Saatin belli bir rakamı var. İşte saat şu kadar diye. Çok iyi kazananlar var yani. CEO ve üst düzey yöneticiler demiş. Evet, onları biliyoruz. Bak, uzak yol gemi kaptanları mesela. Uluslararası deniz taşımacılığında görev yapan uzak yol gemi kaptanları da yüksek maaşlarıyla dikkat çekiyor. Uzun süreli seferler ve döviz bazlı gelir sistemi sayesinde kaptanlar Türkiye'nin en yüksek kazanç sağlayan meslek grupları arasında gösteriliyor. Ama çok zor bu da be. Baktığımız zaman yani gidiyorsun abi, aylarca yoksun ya. Hani o bir yaşam biçimi artık senin için. Yani denizde bir yaşam oluyor yani orada. Hani sabah gidip akşam dönme olayı yok. Hani yakın mesafede çalışıyorsan olur da zaten onlar da o kadar kazanmıyor. Uluslararası çıktığın zaman yola aylarca yani. Bu meslekler neden daha çok kazandırıyor demiş efendim. Uzmanlara göre yüksek gelir sağlayan mesleklerin ortak özellikleri arasında uzun eğitim süreci, yüksek sorumluluk, ileri düzey uzmanlık gereksinimi ve nitelikli personel eksikliği bulunuyor. Özellikle sağlık, teknoloji ve havacılık sektörlerinde yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç arttıkça maaş seviyeleri de yükselmeye devam ediyor. Rekabet de var işin içinde. Evet, veriler uzmanlık gerektiren alanlarda kariyer yapan çalışanların gelir avantajını koruduğunu gösterirken gelecekte de teknoloji ve sağlık odaklı mesleklerin ön plana çıkması bekleniyor denmiş. Şu an kariyer yolculuğuna başlamamış olan gençler. Henüz daha gelecekte acaba ne iş yapayım diye düşünüyorsanız al. Biz sana listeyi saydık. Bundan sonrası sende. Top sende artık. 10.34 saatler Radyo S'te. Efendim Perşembe günü öğlenle buluşturuyoruz. Kısa bir aramız var. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Ceyhun, iyi günler Mahmut Bey. Kolay gelsin. Herkese selam demiş. Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
7: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
8: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
8: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Uzaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, 30 milyon kişiye aynı anda gönderilen mesaj. Brezilya'da. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Brezilya'da devletin resmi acil durum sistemini ele geçiren hackerlar. Bunlara ıslak odunla dalacağım, ben sana söyleyeyim. Hani nezaket falan, o da bir yere kadar. Bak, gece yarısı 30 milyon kişinin telefonuna uzaylı saldırısı başladı mesajı gönderdi. Düşünün, gece uyuyorsunuz. Saat 3 olmuş neyse. Telefonunuza bir mesaj bildirim sesi geliyor, uyanıyorsunuz. Bakıyorsunuz mesaj devletten. Sistemden işte, e-devletten falan filan, neyse artık. Gibi de bak, alarm bir de yani. Telefonların sessiz modunu bile delip yüksek sesle uluyan sahte mesajlar sonrası zaman zaman tatbikatlar yapılır, bilirsiniz. Hükümet ulusal alarm sistemini kapatarak federal polisi devreye soktu. Teknolojiyi de işte, bize bir de bu tarafları da var. Brezilya, dünya siber güvenlik tarihine geçecek ve milyonlarca insanı yataklarından fırlatan sıra dışı bir gece yarısı kabusu yaşadı. Ülke genelinde milyonlarca vatandaşın cep telefonuna resmi acil durum kanallarından uzaylı istilası başladı mesajları gönderildi. Düşünüyorum bir anda öyle de, o korkuyu, o paniği bir düşünün efendim, hayal edin. Gece böyle telefonun uyarı sistemi ötmeye başlıyor. Devlet tarafından işlenilir. Sonrasında mesajı okuyorsunuz. Uzaylı istilası başladı. Ülkede büyük panik ve kaos dalgasına yol açan siber saldırı sonrası hükümet acil kodla toplandı ve ulusal alarm sistemini tamamen kapatmak zorunda kaldı. Vurun artık yetkilileri, metkilileri, kimler varsa sorumluları, şimdi canını okuyorlardır ha. Hani nasıl böyle bir açık bıraktınız? Nasıl hackerlar ele geçirdi? Siz ne yapıyorsunuz? Uyuyor musunuz? Brezilya'nın prestijli haber portalı. Ne bu? Agencia Brasil tarafından duyurulan olayın detayları siber savaşın ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor. Gece yarısı sivil savunma tarafından yönetilen devletin resmi acil durum uyarı sistemi. Bizde de var. Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Hackerlar sistem üzerinden vatandaşların telefonlarına en az 10 farklı sahte senaryo gönderdi. Heriflerin canı sıkılmış. Bütün gece ülkeye sarmışlar. Bak, en şok edici mesaj bu efendim. Milyonlarca kişinin ekranında doğrudan "Dikkat, uzaylı saldırısı. İnsanlar geldik" ifadesi belirdi. Ha, şey gibi yapmışlar bunları. "İnsanlar geldik." Sistemi uzaylılar ele geçirdi. Diğer mesaj kasırga tehditleri mesela. Bazı varyasyonlarda ise aniden ortaya çıkan hayali kasırgalarla halk açıkça korkutuldu. Gizemli kelimeler var mesela. Birçok telefonda ise siber saldırganların sisteme enjekte ettiği ve açıklaması zor olan insan düşmanlığı kelimesi kendiliğinden belirdi denmiş. Olayı asıl kabusa çeviren detay ise mesajların en yüksek düzeyde acil uyarı protokolüyle gönderilmesi oldu. Bu protokol telefon sessiz modda olsa bile bunu otomatik olarak yok sayıyor ve cihazdan son derece yüksek sesli, ürkütücü bir uluma sesi çıkarıyor. Of. Nasıl korkulur ama? Normal şartlarda sadece dev sel felaketleri, büyük toprak kaymaları veya nükleer tehditlerde kullanılan bu sistem gece yarısı 30 milyon insanı sokağa döktü. Efendim 8 bölge etkilenmiş. Latin Amerika tarihinin en tehlikeli siber saldırısı denmiş. Şimdi bu, evet, Brezilyalıların başına geldi ama bu bizim başımıza gelmeyecek anlamına gelmiyor. Ya da diğer ülkelerin başına gelmeyecek anlamına gelmiyor. Muhtemelen hackerlar zaten sürekli çalışıyor bununla ilgili. Ve tabii ki bu sistemden sorumlu insanlar da, yani onlar da, yani devlet de çalışıyor. Artık evet, bir siber saldırı durumu var günümüzde. Yani bak, Amerika-İsrail-İran savaşında da gördük mesela. Artık bir meydan savaşı durumu yok. Sürekli böyle füzeyle devam eden bir savaş vardı. Ara ara uçaklar gördük. İşte insansız hava araçları gördük. İHA'lar, SİHA'lar, onları gördük.
Hani böyle bir meydan muharebesi falan yok yani. Bu savaş, yeni savaş türünün ilk örneği diyebiliriz. Daha gelişmişi var bir de. Bunun işte tamamıyla siber saldırı üzerine. Nedir? Senin sistemini alt üst etmek. Senin iletişim ağını darmaduman etmek. Bir sürü var bunlarda yapılabilecek. Sağlık sistemini mesela canını okumak gibi. Bunlara karşı da devletler artık muazzam bir savaş veriyor. Hem savunma alanında hem de işte böyle hackerlara karşı. Aman efendim, bir açık verdiğin zaman al en basitinden gecenin bir yarısı böyle mesaj gönderiyorlar bir daha. 10.49 saatler, Hanımlar Beyler, Radyo S95.6, burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız. Metin yazmış. Abi diyor Metin, İsviçre çakısı gibisin. Sabah anchorman, öğlen radyo programcısı, öğleden sonra gündüz kuşağı, bir de akşam Dünya Kupası yorumla diyor. Tam olsun, senden başka çalışan yok mu ya demiş. Ama şu an gündüz, sabah sadece radyo var. Gün başlıyor, yaz döneminde yayından kaldırdık, akşama doğruya geçtik. Televizyondan bahsediyoruz efendim. Şöyle oluyor yani, gün sabah 10-12 radyo benim, Radyo S. 16-17-20'de de Az TV'deyiz. Akşama doğru programında canlı yayındayız efendim. Bekleriz duymayanlar varsa. Metin de ona diyor. Sabah anchorman, öğlen radyo programcısı, öğleden sonra gündüz kuşağı, bir de akşam Dünya Kupası olur aslında. Akşam olmaz ama onu mesela Amerika-Türkiye maçı sonrası YouTube'dan canlı yayın açıp. Çünkü şu var, bizim yorumlar kesinlikle bu alışılagelmiş spor yorumcuları gibi olmayacak. Hani onlardan zaten aynı şeyleri duyacağız. Daha şimdiden belli ne söyleyecekleri. Yenilirsek tabii eleştirilecek. İşte yönetim eleştirilecek, teknik direktör eleştirilecek falan filan. Ama sonrasında hani bu bize bir ders olsun diyecek, tecrübe kazanıldı falan filan, öyle bir yuvarlayıp geçirilecek. Zaman zaman birkaç futbolcu özelinde belki eleştiriler yapılabilir. Bu televizyonlarda, spor programlarında olacağı bu. Sosyal medya biraz daha çalkalanacaktır kesinlikle. Bizden iyi olmasın. Eğer vallahi ben iki maça uyandım. Bak, hem Paraguay hem Avustralya, o maçlara uyandım ama Amerika maçına vallahi bilmiyorum be. Yani hani bilmiyorum derken pek de açık konuşmak gerekirse pek sanmıyorum yani. Yani uyanmak isterim. Yani uyanırım istesem de, daha doğrusu istesem uyanırım. Ama hani ya arkadaş, şimdi uğraş. Karşı tarafa bakıyorsun, hani dün mesela televizyonda söyledik işte. Hani konu sadece yenilmek değil. Yenilebilirsin ya, olmaz. Nedir? Saldırırsın, kaleci muazzam bir performans sergiler, rakip kaleci. Ne bileyim, toplar direkten döner gider falan, hani böyle kıran kıran olur maç. Biz öyle bir şey olmadı ki bizde. Futbolcuları buna ikna edemiyoruz ama bizim izlediğimiz böyleydi yani. Veya teknik direktörü de buna ikna edemiyoruz. Hani biz gayet bir şey izlemedik yani. Ama neyse. Yaşasın filenin sultanları, yaşasın filenin efeleri vallahi. Kimse kusura bakmasın. Oo, Zeki abi, Mahmut kardeşim, günaydın, yayınlar diliyorum. Selim Paşa ile beraber seni dinliyoruz demiş. Selamlar olsun. Bizim için bir günaydın der misin? Derim tabii abi. İkinize de günaydın. Kocaman günaydın hatta. Şimdi bir adet Aydilge dinleyelim. Çok güzel bir şarkının adı Idı Dıdı. Ondan sonra bir saniye dur. Tamamdır. Ondan sonra devam edeceğiz. Mahmut Uçakcan.

0: Aydilge, Yaren Özaydın, Hey Ben Sena. Üçü bir arada ıdı dıdı radyonuzda efendim. Şöyle bakıyoruz neler var neler yok diye. Efendim dev dolandırıcılık operasyonu denmiş. Polisten mağdurun arkadaşı oyunu. Neymiş bu? Bursa'da sanal medya üzerinden ulaştıkları vatandaşları of of aynı senaryo. İş, yüksek kazanç ve burs vaadiyle kandırıp ele geçirdikleri banka hesaplarını paravan hesap olarak kullanarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi. Polis mağdur olduğunu belirterek kendilerinden yardım isteyen vatandaşla birlikte harekete geçti. Polis hesap kiralamak isteyen mağdurun arkadaşı gibi davranıp düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bakınız, polis merkezine şikayette bulunan bir vatandaş çeşitli vaatlerle kandırılıp kiraladığı banka hesabı nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip yardım istedi. Bakın burası önemli. Niye önemli? Bu durum baya baya yayıldı artık biliyorsunuz. Ve hesabınızı diyelim ki inandınız, kandınız. Hani bu hesap kiralama dediğimiz konuda hani inandınız, kandınız diyelim. Ve fark ettiniz ki orada başka şeyler dönüyor. Ki zaten başka şeyler dönüyor. Yani sizin hesabınız kara para aklamak için ne bileyim yasa dışı bahis için falan kullanılıyor. Bu net, ötesi yok. Bunu mesela hani o an boşluğunuza geldi, bunu kabul ettiniz, hesap verdiniz. Sonra dediniz ki ben ne yaptım? Hemen yapılacak şey işte gidip polise başvurmak, savcılığa suç duyurusunda bulunmak. Öbür türlü bu da siz de suç ortağı olarak görülebilirsiniz çünkü. Ve eğer suç ortağı olarak görülürseniz bu sefer aklayabilirsiniz kendinizi. Çünkü işin ucunda hapis cezaları var. Şu an bundan dolayı hapiste olanlar var hatta. Nedir işte, bak burs diyor, kandırıyor. Özellikle ev hanımlarına bu konuda biraz yoğun baskı var. Sonrasında öğrencilere mesela baskı var. Üniversite öğrencilerine baskı derken onlara yoğunlaşıyorlar. Çünkü hani öğrencisin, hepimiz o yollardan geçtik. Paraya ihtiyacın var. Hani aile eğer varlıklı bir aileden gelmiyorsan, hani orta direk bir aileden geliyorsan bizim gibi, yani genel olarak ülke genelinden bahsediyorum. Hani nedir, okurken aynı zamanda çalışmak önemlidir. Ben o zaman da üniversitedeyken de hep radyo programcılığı yaptım. Ben de çalıştım mesela. Çünkü çalışman gerekiyor. Yani ailenin sana ayırabildiği bütçe belli. Onun dışında bir burs falan varsa eyvallah, onlar keza öyle. İşte bu gibi şeylere dikkatli olmak gerekiyor. Bakın, İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri siber ve mali suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemede şüphelilerin internet ortamında ağlarına düşürdükleri vatandaşları iş, yüksek kazanç ve burs vaadiyle ikna ettikleri, ardından banka hesap ve mobil bankacılık bilgilerine ulaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu hesapları, bak işte burada da yazmış, yasa dışı para trafiğinde ve başka vatandaşları dolandırmada paravan olarak kullandığı da belirlenmiş. Şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Şüphelilerle internet üzerinden alıcı gibi temas kuran dolandırıcılık büro amirliğinde görevli polis memuru, şikayetçi mağdurun yanındaki ikinci kişi rolüne bürünerek şüphelilere randevu verdi. Ekipler şüphelilerin izini İstanbul'a kadar sürerken polis hesabını kiralamak istediğini söyleyen mağdurun arkadaşı olarak davrandı. Polisin operasyonuyla bak biri 3'ü de 4'ü de 28 yaşında. H-I-B-A-K-A-B-S-A isimli 4 şüpheli yakalandı. Keşke bunların isimleri verilse. Tabii hani günümüzde böyle olmuyor bu da. 2 tutuklama, 2 adli kontrol gelmiş. Neyse, onlar artık ayrı detaylar. Ama ne olursa olsun işte dikkatli olması gerekiyor sevgili dinleyenler. Bu gibi durumlarda artık günümüzde çok fazla teknoloji de kullanıyorlar. Çok fazla inandırıcılık konusunda da başarılılar maalesef. Hal böyle olunca sizin biraz daha uyanık olmanız gerekiyor. Dırıdıt dırıdıt dırıdıt, yoksa bu işin gittiği yer bambaşka. Çok başka yerlere gidiyor. Bir dakika neydi? Dur. Bir taraftan şeye bakıyorum. Tamamdır. Bir reklam arasına gideceğiz de, reklam arası öncesinde bir düzenleme yaptık. Metin abi, futbolcular bile uyanmayacak ki maça diyor mesela. Tarihe geçeceğiz dediler, haklı çıktılar demiş. Vallahi öyle yani, evet. çok kötü oldu bizim için. Hayaller başkaydı. Hayatlar başka oldu. Ama bir de şu var arkadaş, biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Biz fazla hayal kurduk. Bak, Dünya Kupası öncesinde de tamam, hani tabii ki başarılı olmalarını istiyoruz. O ayrı bir şey. Yani hani gidebildikleri yere kadar gitmelerini istiyoruz. Onlar ayrı bir şey. Milli takım sonuçta yani. ama şimdi bir de Dünya Kupası öncesindeki maçlara da baktığımızda hani az çok kendini belli ediyordu durum. Yani çok böyle büyük bir ışık yok da, tamam kazanıyorduk falan filan. Biz kazandığımız zaman bir de böyle tehlikenin farkına pek varmayız. Yani uzak dururuz. Yani görmezden geliriz sorunlara. Ama böyle baktığımız zaman da hep bir şey vardı yani bizde. Ama neyse, yapacak bir şey yok. Olan oldu, giden gitti artık. Biz maçları izliyoruz. Ben izlemeye devam ediyorum tabii yani. Yusuf yazmış. Abi bu mesajlar bize gelseydi eğer diyor. Her köşe başında sokak abileri elinde sopayla uzaylı beklemezse ben de bir şey bilmiyorum demiş. Hangi uzaylı? Sen bir gel birader, gel böyle bir şey konuşacağız. Gel bir gel. Özellikle 80'li jenerasyon diyor. Tabi bu sefer rakip biraz farklı ama. Şimdi o abilerin de mesela bir kısmını hani böyle köşe başlarını bekleyenlerin nasıl gittiklerini de biliriz. Ay, ay, ay. Peki efendim, yeni saate merhaba diyoruz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara, hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
4: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
7: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş. Ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
8: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
9: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
10: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
11: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Manifest Hileli Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Ünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, yurdumdan insan manzaraları Hatay'da hayrete düşüren anlardanmış. Rahat tavırları pes dedirtti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk getirdi. Durgunluk verdi. Suç makinesi çıkan... tamam, tecrübeli işte, suç makinesi diyorsun. Çok rahat, çok profesyonel yani. Daha ne bekliyorsun sen ondan yani? Efendim, Reyhanlı Yeni Mahalle Ahmet Uyan Caddesi üzerinde meydana geliyor. Olay, mahallede yaşayan vatandaşa ait motosiklet gece saatlerinde çalındı. Sokak ortasında da bırak... Gerçi şimdi adam mecbur kalırsa ne yapacak yani? Ama yine de bırakmayın kardeşim. Gece saatlerinde evin önüne gelen şüpheli şahsın motosikleti ittirerek çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahsın 54 suç kaydı olan, hey maşallah, adam genel olarak suçta. Hani boş vakitlerinde sürekli bir hırsızlık yapıyor. 54 suç kaydı nedir abi? Yılda iki defa yapsan. Bak, bir de bunlar hani bilinenler yani, bilinen, kayıtlı olan suç kayıtları. Hani şey, yani kayıtlı olan suç kayıtları. Hani şey, yakalanmış oldukları. Bir de mesela bunun dışında bilim, oho, 39 yaşındaki AI olduğu tespit edildi. Tabii şimdi 54 suç kaydı olup da dışarıda olması da, o da apayrı bir şey o. Yani adam bildiğin suç makinesi değil, suç fabrikası. Seri üretimde yani, seri halde suç işliyor adam ve dışarıda. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış efendim. İyi, geçmiş olsun bari. Bilmiyorum, motorun durumu herhalde motorda bulunmuştur umarız. Gerçi bu da şey, motosiklet derken bu şeylerdenmiş. Yani niye eve soktuğunu dedik ya. Ne deniyor bunlara? Pırpır gibi var ya böyle. Üç tekerlekli falan, büyük hani kasalı. Onlardan bu. Tamam, bunu hani evine sokamaz. Ama ne olursa olsun artık güvenliği çok daha fazla artırmak gerekiyor. Hani nasıl olacak, nasıl... gerçi hoş, motosiklete gelene kadar adamlar arabaları çatır çatır çalıyor yani. O birden düşününce bunu çalması hiç zor bile değil. İttire ittire götürmüşler işte. 11-15 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Dışarıda sıcak bir hava. Bu sıcaklıklar daha da artacak, onu da söyleyelim de. Hani sıcaktan şikayet ederken bir kere daha düşünmekte fayda var. Çünkü bu günlerimizi arayacağız efendim. Hadi biraz eskilere gidelim, bir Asya dinleyelim. Şöyle 90'ların sonu, ondan sonra devam edelim yine.
1: Mahmut Uçakcan.

Asya hem sana hem bana radyonuzdaydı. Efendim böyle enteresan ritüelleriniz var mıdır? Sürekli tekrar ettiğiniz. Bakın dünyanın en sabah garip ritüelleri denmiş efendim. Bazıları güne tuzlu çayla, bazıları o sesle başlıyor diyor. Biz direkt böyle bela okuyarak. Bu ne arkadaş, yine mi sabah oldu ya? Bizim ritüeller daha çok böyle maalesef. Güne nasıl başladığınız günün geri kalanını da etkileyebilir. Etkiliyor, doğru. Ancak dünyanın farklı köşelerinde yaşayan insanların sabah rutinleri birbirinden oldukça farklı denmiş. Kimileri güne buz gibi suya girerek başlıyor. Kimileri ise ilk saatlerini tamamen sessizlik içinde geçiriyor. Biz önce bir bakışmayla geçiriyoruz. Ama duvarla. Böyle kalkıyorsun, böyle bakıyorsun. Anlamsızca bakıyorsun. Sen duvara, duvar sana. Hani psikologların dediği gibi, yani duvarla konuşmanızda sıkıntı yok. O sırada duvarla belki sessizce iletişime geçiyoruz veya konuşuyoruz. Bizim duvarla konuşmamızda sorun yok da duvar buna cevap veriyorsa problem var. Kimler neler yapıyor mesela bakalım. Japonlar efendim sabah radyosu eşliğinde toplu egzersiz. Bak adamlar ne güzel radyoyu açmışlar. Hey yavrum hey. Japonya'da onlarca yıldır sürdürülen Radyo Taiso geleneği kapsamında insanlar sabah saatlerinde radyodan yayınlanan kısa egzersiz programlarına katılıyor. Radyodan yayınlanan kısa egzersiz, şey mi diyor programcı? Evet, şimdi bacak gerdirmeye başlıyoruz. Uzat, sağ bacağı yukarı doğru çekiyoruz. Özellikle yaşlılar ve çalışanlar için güne enerjik başlamanın önemli bir yolu olarak görülüyor denmiş. Finlandiya'ya geldiğimiz zaman sabahın ilk saatlerinde soğuk suya giriyorlar. O yani evet, oraları zaten soğuk. Finlandiya'da bazı insanlar güne göl ya da denizde kısa bir yüzmeyle başlıyor. Bence çok mantıklı, çok güzel. Kışın buz kırılarak yapılan bu gelenek, bu mantıksız. Yazın iyi de kışın. Vücudu canlandırdığı ve zihni açtığı düşüncesiyle uygulanıyor demiş. Biz buzu kırıp girsek öyle kalırız. Yani direkt böyle kütlü olarak çıkarız yani. Yani suya atlarsın, işte ellerini falan çıkar yukarı çıkarsın ya. Biz suya atladığımız pozisyonda suyun üstüne çıkarız, kıpırdamadan ama. Tibet'te güne tuzlu tereyağlı çayla başlıyor efendim. Onu da ne bileyim. Tibet'te kahvaltının vazgeçilmezi tereyağlı ve tuzla hazırlanan özel bir çay. Yüksek rakımda yaşayan insanlar için bu içecek hem enerji veriyor hem de soğuk havaya karşı koruma sağlıyor demiş. Çin'de efendim parklarda toplu tai chi. Çin'in birçok şehrinde insanlar sabahın erken saatlerinde parklarda bir araya geliyor. Yavaş ve kontrollü hareketlerden oluşan tai chi egzersizleri hem fiziksel hem de zihinsel denge için yapılıyor denmiş. Ve İsveç'e baktığımız zaman sabah açık havada kahve molası. Bak bunlar biraz daha bize yakın. İsveç'te fika kültürü günün her saatinde uygulanabilse de bazı kişiler sabah kahvelerini mutlaka açık havada içiyor. Bu kısa mola güne daha huzurlu başlamanın bir yolu olarak görülüyor denmiş. Etiyopya'da kahve töreniyle uyanıyor. Törenle mi? Biz alarmla. Kahvenin ana vatanı kabul edilen Etiyopya'da sabah kahvesi sıradan bir içecek değil. Kahve çekirdekleri kavruluyor, öğütülüyor ve geleneksel bir tören eşliğinde servis ediliyor. Abi buna zaman yok. Siz ne ara buna zaman buluyorsunuz ya? Kahveyi kavuruyorsun, öğütüyorsun, ondan sonra kahve yapıyorsun falan filan. Biz bunu yapmaya kalksak öğlen olur. Ya bu insanlar hiç çalışmıyor? Hindistan'da efendim gün doğmadan yoga denmiş mesela. Güney Kore'de sessiz sabahlar. Bakalım Güney Koreliler ne yapıyor? Günün ilk saatlerinde mümkün olduğunca az konuşarak başlıyorlar güne. Bu da bize yakın. Biz de böyle duvara bakarak başlıyoruz yani konuşmadan. Bu alışkanlığın gün boyunca daha sakin ve odaklanmış kalmaya yardımcı olduğu düşünülüyor denmiş. İzlanda'da ise gün ışığı yoksa özel lambalar var diyor. Onların da garibim. Kış aylarında gün ışığının çok az olduğu İzlanda'da bazı kişiler özel ışık terapisi lambaları kullanıyor. Bunu biz de yapabiliriz. Kışın tamam bizde gün ışığı var ama o çok geç geliyor. Yani güneşin doğuşu öğleni buluyor. Hal böyle olunca bak bunu biz de yapabiliriz mesela. Bu yöntem karanlık günlerde enerjik hissetmeye yardımcı oluyor demiş. Işık terapisi lambaları efendim. Bakalım internete varsa. Brezilyalılar da güne meyveyle başlıyorlarmış efendim. Bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde sabah ritüelleri. Dediğimiz gibi onlar da öyle. Biz de yani pek bir şey yok. Biz daha çok sabah paldır küldür güne başlayanlardanız efendim. Çünkü vakit yok yani. Biz de sabah ritüelleri daha çok işte ne bileyim servise binenler varsa servis beklerken. Ondan sonra otobüs duraklarında mesela ritüel oluyor.
Bizde durum daha çok böyle. Pekala. Aslı kolay gelsin Mahmut Bey. Ben de güne kahveyle başlayanlardanım demiş. Valla ben de öyleyim. Yıllardır da bu değişmedi. Ama hani biz normal standart içiyoruz. Adamlar bunu böyle özel törenle içiyor ya. Ben kalkıyorum oradan işte kahve makinesini aç. O oradan kaynat olsun molsun yani. Bizim de hani daha çok biz zamanla yarışıyoruz arkadaşlar sabahları. Biz esasla hayatımız boyunca zamanla yarışıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var yani. Efendim bir adet Hakan Peker dinleyelim, devam edelim sonra. Zeynep.

Evet, sıcak bir yaz geçireceğiz, bunu biliyoruz. Avrupa'da ziller çalıyor, sarı alarmlar, kırmızı alarmlar. Tarihler az çok belli, artık sıcaklık artmaya başladı. Temmuz'da daha da artacak, Temmuz sonu, Ağustos falan filan. Rekorları görebileceğiz, bu durum böyle. Şimdi Londra'da efendim düzenlenmesi planlanan bir etkinlik. Ondan bahsedeceğiz. Aşırı sıcaklıkla mücadele etkinliği. Nedir? Muhtemelen herhalde bilinçlendirme üzerine olacaktır. Falan filan. Etkinlik iptal olmuş. Neden? Bak, aşırı sıcakla mücadele etkinliği aşırı sıcak yüzünden iptal edildi. Abi biz bir şey yaptık. Aşırı sıcakla ilgili bir etkinlik yapacaktık ama biz vazgeçtik. Niye? Çok sıcak ya. Ben böyle sıcak görmedim. Londra'da düzenlenmesi planlanan bir etkinlik bu. Aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetişimi geliştirme ve eylemi güçlendirme adlı etkinlik. Ülkede etkisini hissettiren aşırı sıcaklar yüzünden iptal edildi. Kışın yaparız biz bunu, daha iyi olur kışın. Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu tarafından yapılan açıklamada, Londra İklim Eylemi Haftası çerçevesinde okulun kütüphanesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısının ardından iptal edildiği duyuruldu. Abi klima falan yok mu kütüphanede ya? Etkinlikte küresel ölçekte aşırı sıcaklıkların yönetimin iyileştirilmesinin kritik önemi ele alınacak. Ve bu alandaki temel zorluklar ve fırsatlarsa uzmanlar tarafından değerlendirilecekti. İngiltere'de hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası son 3 gün içinde şiddetini arttırdı. Artan sıcaklıklar nedeniyle salı gününe itibaren birçok metro ve tren seferinde iptaller ve geniş çaplı aksamalar yaşanırken yetkililer zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Bunu hep zaten biliyoruz, bu uyarılar bizde de oluyor. Nedir? 65 yaş üstü vatandaşlar olsun, keza işte hamile kadınlar olsun, çocuklar olsun, kronik rahatsızlığı olanlara falan hani çıkılmaması önerilir. Çıkmamaları gerekiyor zaten. Yapılan açıklamada sıcaklıkların İngiltere'nin birçok bölgesinde, tamam detayları girmişler sıcaklık detaylarına, ama enteresan olmuş. Efendim, aşırı sıcaklıkla mücadele için toplanıyoruz. Ne zaman? Yarın. Ne oldu? Erteledik. Niye abi? Çok sıcak. Biz bunu kışın ocak gibi yaparız, daha iyi olur. Şimdilik hoşçakalın deyip kapatıyorlar programı. Son yarım saate merhaba diyoruz Radyo S'te. Efendim, sıcak perşembe sabahındayız. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun Ekranı AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Radyosu Aşk Dansı radyonuzdaydı. Yarın sevgilim nasıl? Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım şöyle neler var neler yok. Efendim, her yaz konuşulan konulardan bir tanesidir mutlaka. Araçlarda, otomobillerde camı mı açalım, klimayı mı açalım? Hangisi daha iyi diye. Bir defa tabii klima kullanımı da önemli efendim. Şimdi sıcak havalarda gerçi ben de pek buna dikkat etmiyorum ama klima çarpması dediğimiz bir şey var. Esasında hani klimayı direkt olarak kendimize çevirmesek çok daha iyi olacak ama şimdi sıcakta da böyle arabaya bindiğin zaman o klimayı çevirmeden de en güzeli cama doğru vurduracaksın. Böyle içerisi serinleyecek. Her yaz sürücüler arasında en sık tartışılan konulardan biri, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla camları indirmenin mi yoksa klimayı açmanın mı daha iyi olurdur? Tabii bazı saatlerde camları indirsen de içerisi serinlemiyor. O da ayrı bir şey. Tabii de neyse, normal zamanlardan bakalım. Aslında bu tartışmanın tüm durumlara uygulanabilecek evrensel ve tek bir kazanımı bulunmamaktadır demiş. Çünkü her iki sistem de yakıt tüketimini tamamen farklı yollarla etkiler. Klima çalışabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğrudan motordan alarak yakıt tüketimini artırırken, pencereleri açmak ek bir motor gücü gerektirmez ancak araç içindeki hava akışını değiştirerek rüzgar sürtünmesi yaratır. Bu nedenle sürücülerin ekonomik bir sürüş için hangi sistemi ne zaman ve hangi koşullarda devreye sokacaklarını çok iyi anlamaları gerekir demiş. Valla çok sıcaksa aç klimayı abi. Genelde çünkü şu önerilir. Burada da muhtemelen aynı şeyi söyleyecek. Evet, şehir içi hızlarda, şehir içinde daha çok böyle cam açılması falan önerilir. Daha bir o sıcakta. Bak, şehir içi sürüşlerde hız sınırlarının genellikle 50 km saatin altında kaldığı düşük tempolu durumlarda camları açmanın aracın aerodinamik yapısı üzerindeki olumsuz etkisi minimum düzeydedir. Klima kullanımı bu tip durumlarda motora ekstra yük bindirerek yakıt tüketimini gözle görülür şekilde artırdığı için hava sıcaklığı da müsaade ediyorsa şehir içinde pencereleri indirmek her zaman çok daha verimli ve tasarruflu bir seçenek olarak öne çıkar. Ve şehir içinde genelde böyle denir ama şehirler arası yolculukta yani 80'i 90'ı geçtikten sonra klimanın açılması daha ekonomik oluyor. Çünkü camı açtığın zaman bir de araba onunla uğraşıyor içeride, işte bu hava dediğimiz mevzu. Bak, saate 90 kilometrenin üzerindeki hızlarda giderken şehirler arası yollarda durum tamamen değişir. Bu hızlarda camları açmak, kabine dolan havanın türbülans yaratması nedeniyle adeta görünmez bir fren etkisi doğurur ve aracı yavaşlatır. Yaşanan bu direnç, hızı korumak adına motorun daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla yakıt tüketiminin ciddi şekilde artmasına neden olur. Bu gibi durumlarda klima açık camlarla sürüş yapmaya kıyasla çok daha etkilidir. Bu nedenle uzun ve hızlı yolculuklarda camları kapalı tutarak klimayı orta seviyede kullanmak en mantıklı yöntemdir demiş. Doğru, şehir içinde eğer hava böyle çok da fazla bunaltmıyorsa camları açmak daha ekonomik oluyor. Ama şehirler arası yollarda yani 90 kilometreyi geçtikten sonra benim orada kesinlikle klima daha mantıklı. Klimaya da fazla böyle abanmadan ya da ilk başta şöyle bir içerisinin havasını değiştirene kadar bir yüklenip ondan sonra işte biraz daha böyle bir sakin tempoda klimaya çalışmak daha mantıklı oluyor. Ay ay ay, bir de bunları hesaplıyoruz yani maalesef. Hayatımız hesap kitabı üzerine geçerli işte. Matematik bu yüzden önemli. Hayatın her alanında lazım efendim. Sadece toplama çıkartma olarak bakmamak lazım mevzuya. 11.45 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle ve yavaş yavaş artık programın sonuna doğru geliyoruz. Bir Edis dinleyelim, sonra da yavaş yavaş toparlayalım artık. Bursa.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Bağladım radyonuzdaydı. 11.52 oldu saatten Radyo S'te ve gitme vaktimiz geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo
2: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

tam bir yaz şarkısı. Grup Gündoğan'ken yaşıyorum hala. İlhan Şeşen'i andık bu arada. Sen benim şarkılarımsın la. Gündüzümde bana çok keyifli geldi. Çok güzel geldi. Özellikle böyle yaz şarkıları deyince ilk aklıma gelenlerdendir bu güzel keyifli şarkı. 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden Perşembe. Saatler 13.07. 15'e gösterdik, sizlerleyiz. Yine keyifli şarkılarla açıyoruz. Öyle de devam ediyoruz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.

Yeni Ferdi Özbeğen klasiği Göksel yorumuyla dinledik. Gülmek için yaratılmış. Aslında ilk şarkı bizim olsun demiş sevgili Cahit abim ama tamam, ilk şarkıyı göndermiş olayım ama bu şarkı da içimden geldi, benden onlara gitsin. Çalışma arkadaşlarına, dostlarına. Mirkenan ve Unutulmaz.

Unutulmayanlar da unutulmaz dinledik Mirkelam'la. Yavaş yavaş ritmimizi yükselteceğiz ama şöyle orta tempo, mid tempo bir şarkı. Bir Eda Mid'in Özükü çalışması, Metin Özökü'nün düzenlemesi. Yıl 1996. Ajda Pekkan, Eğlen Güzelim.

sevgili Funda, Tarkan'dan bir şarkı olsun da deyip bana bırakıyor tercihi ki en sevdiğim istek tarzı. Sanatçıyı siz söyleyin, şarkıyı ben seçeyim. Ya da artık şöyle olacak, şarkıyı siz seçin, seslendireni ben seçeyim. Çünkü aynı şarkı birçok kez, birçok kişi tarafından seslendiriliyor. Özellikle son günlerde coverlanan şarkılar arasında böyle çok popüler şarkılar var. Ama şimdiye kadar kimse bu şarkıyı yeniden yorumlamadı ya da ben bilmiyorum. Tarkan, salına salına sinsice.

Ben hiç anonsu etmeden aslında geliyor istekleriniz ama yine de hatırlatmakta fayda var. WhatsApp hattımız 0533 155 4000. 0533 155 4000. Radyo isim WhatsApp hattı. İsteklerinizi, dileklerinizi, kalbinizden, gönlünüzden geçen şarkılar varsa dinlemek istediklerinizi lütfen yazın, gönderin. Mesajlarınıza kime armağan etmek istediğinizi de ekleyin. Ben de sizler için anons edeyim, burada keyifle çalayım. Ayna deyince benim aklıma gelen şarkılardan bir tanesi tam böyle yazlık bir şarkıdır. Şarkının adı Yeniden de Sevebiliriz, bir diğer adıysa Akdeniz.

Tikero, Müge Seren ilk bakışta şarkısıyla. Hatırlayanlar vardır aranızda. Şimdi biraz daha geçmişe götüreyim sizleri. İbrahim Bey'in isteğiyle. O da İlhan İrem'den bir şarkı olsun da. Hangisi olursa olsun diyenlerden. Kısa bir reklam arası öncesi ki aslında reklamlara geçiş yapacaktım. Baktım istek gelince daha da fazla bekletmeyeyim İbrahim Bey'i. Gönderelim şarkıyı İlhan İrem ve İşte Hayat.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, İyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Gidiyorum ben, sen hoşça kal. Evet yüksel ya sonra. Biraz da Pekkan klasiği. Kadın şarkılarını okuduğu albümde yorumlamıştı aynen böyle. Ve son dönem verdiği bütün konserlerinde özellikle bu şarkıyla çıkıyor sahneye. Ben de ikinci yarım saati açtım Levent Yüksel'in bu şarkısıyla. Hemen ardındansa 1999 yılındaki 90'ların sonuna doğru İzel'in yayınladığı albümünden çok da sevilen şarkılarından bir tanesi gelecek. Yelken. Gece.

Arada güzel, keyifli, böyle hareketli şarkılara da istekler geliyor. Genelde slow şarkılar istenir ama... Sakin ol, sinirlerine hakim ol, çalar mısın Tuncay abi demişler. Acaba kim demiş? Mahmut demiş ve özellikle de Ezgi'ye armağan etmiş. Şşt, sakin ol. Sertab Erener, yıl 1992.

bir istek şarkısıydı. Gökhan Tepe'den Yürü Yüreğim. Ve son bir istek şarkısı daha gelecek. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da. 90'lar deyince de ilk akla gelen şarkılardan Emel Müftüoğlu ve Havarda.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534-844-7365.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Yenilerle açtım yine ikinci saati. Tabiri caizse dumanı üstünde, fırından yeni çıktı bunlar. İlkiydi Mela Bedel, Gel Dönelim Eve. Hemen ardından bildiğiniz sevdiğiniz bir duman şarkısı, Kafadar yorumuyla, Elleri Ellerime.

Alternatif pop müziğin en özgün yorumcularındandır Ceylan Ertem. Müzik yolculuğunun en özel duraklarından biriyle karşımızda. Ceylan Ertem'in yıllardır kahramanım dediği Sezen Aksu. Ceylan Ertem'e yepyeni bir şarkı armağan etmiş. Bu buluşma yalnızca iki önemli ismin bir araya gelmesinden ibaret değil. Aynı zamanda bir yolculuk hayalinin gerçeğe dönüşmesi anlamını taşıyor. Şarkıyı başa alacağım ama notlarım var. İletmeye devam ediyorum. Müziğe tutunmayı öğrendiği yıllardan beri Sezen Aksu şarkılarıyla büyüyen Ceylan Ertem, bugün kahramanının kendisi için yazdığı yepyeni bir şarkıyı, üstelik Sezen Aksu'nun da eşliğiyle, dinleyicileriyle paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Böylece bu şarkı iki kuşağın ve iki güçlü yorumun aynı şarkıda buluştuğu özel bir kayıt haline geliyor. Yazmışlar, çok da güzel yazmışlar ama önce bir şarkıyı dinleyelim. Şarkının adı Hıçkırık, Ceylan Ertem ve Sezen Aksu.

Sezen Aksu'nun uzun zamandır elinden çıkmış en tatlı şarkılarından biri sözleriyle tanımlıyor. Hışkırığı, esprisiyle olduğu kadar duygusal derinliğiyle de dikkat çekiyor. Şarkının vokal kayıtları sürecinde Sezen Aksu, Ceren Ertem'e vokal koçluğu da yaparak eserin mutfağında bizzat yer almış. İkilinin birlikte yürüttüğü bu titiz çalışma, şarkının her anında hissedilen samimi ve güçlü bağda yansıyor. Şarkının düzenlemesi Mert Alp imzası taşıyor. Hışkırık'a eşlik eden remix versiyonunun da düzenlemesini Gürsel Çelik yapmış. Ben orijinal versiyonuyla çaldım sizlere. Bu arada videosu da çekilmiş. Ceren Çaylak ve Yasin Arıbu tarafından. Klibini izletemedim ama şarkıyı çaldım. Sezen Aksu'nun da eşlik ettiği Hışkırık da geldi. Ceylan Ertem radyolarınıza. Şimdi yine özel bir şarkı. Talu Şarkıları Projesi'nden. Nükhet Duru ve Can Ozan aynı şarkıda. Diyecekler ki sen de vur.

Sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden bir diğeri Demet Sağıroğlu. Bir zamanlar seslendirdiği bir şarkı vardı, Aşk Perisi. Onu şimdi Melis Fis'le beraber fiil çalışma olarak sunuyor bizlere. Aşktan da sıcak gönüllerde tuzak biliyorsun. Sözler Leyla Atınan ve Demet Sağıroğlu, beste Takis Boğgaz. Yeni düzenlemesinde ise Tarık İster'in imzası var. Bir de yine klip çekilmiş, klibini izletemiyor olsam da.

Londra Miffy Tiyatrosu'nda dünya premierini yaptıktan sonra Türkiye'de turnelerine devam ediyor. Yurder Okur'un Nazım Hikmet şiir ve mektuplarından tiyatro sahnesine uyarladığı Run adlı oyun. Daha önce izlemeyenler ya da bir kez daha izlemek isteyenler, Run severmişim meğer, tek perdelik Yurder Okur'un da tek kişilik gösterisi oyunu bu akşam saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde. Son biletlerse biletinan.com'da ve bu bilette.

Emrah Karaduman'ın projesinden Gülizay'la ve Ateşle Bulut geldi radyolara. Bir Sertab Erener klasiği, Sertab Erener'in çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Bu şarkı da birçok kez coverlandı, yorumlandı ama son haliyle Gülizay'la yorumuyla çaldım sizlere. Kısa bir reklam aram var ama reklamlardan önce Radikal grubunun çıkış şarkısı gelecek. Sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Son reklamlar, reklamlardan sonra da son yarım saat ve son şarkılar.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.
4: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa.

Alay Kenan Doğulu, Burak Yeter. Murat Yeter'in birbirinden değerli isimlerle Türk folk müziğine, Türk halk müziğine damga vurmuş, imza atılmış şarkıları bir araya topladığı projesinden. Ama bu şarkı farklı çünkü Kenan Doğulu'nun kendi yazdığı, kendi bestelediği ve bu albüme de hediye etti bir çalışma. Halay. Özellikle Kenan Doğulu konserlerinde bu şarkıyı acaba nasıl söyleyecek? Nasıl halay çektirecek severlerine, konsere gelenlere? Vallahi merak etmiyor değilim. Her ne kadar bu yaz Bursa'da bir Kenan Doğulu konseri gözükmüyor olsa da merakla beklemekteyim. Ardından Nilüfer geliyor. Sözü bestesi Kayağan'a ait olan İskender Paydaş'ın da yıllar sonra Nilüfer'le bir araya geldiği şarkı Sabaha Kadar.

Yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimleri aldılar. Özellikle Yılmaz Erdoğan hocalığıyla. 6 sezondur da BKM'de kapalı gişe oynuyorlar. Ve televizyon ekranlarında da skeçleriyle her hafta yer alıyorlar. Çok Güzel Hareketler 2 oyunlarına devam ediyor. BKM Mutfağın 20 kişiden oluşan bu ekibi atölyeden yeni çıkan skeçleriyle tekrar Bursa'ya geliyorlar. Çok Güzel Hareketler 2 28 Haziran Pazar saat 16'da ve 20'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda. Biletlerse biletini al da bu bilette ve Biletix'te satışta.

Kendine has anlatımı ve yüksek enerjisiyle Fazlı Polat stand-up gösterisi Şaka Şaka'yla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Günlük hayatın dertlerini bir kenara bırakıyorsunuz. Bol kahkahalı bir akşam geçirmek istiyorsanız Fazlı Polat geliyor Şaka Şaka'yla. Bu akşam saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de. Son biletlerse biletinal.com'da, bu bilette ve biletix'te. Emre Kaya ikimiz olamıyor. Ardından Derya Ulu'nun yenisidir. Şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Santaşlı Türkiye turnesi kapsamında en nihayetinde Bursa'ya geliyor. Sevilen hitlerini ve yeni albümden şarkılarını ilk kez seslendirecek Bursalı hayranları ile birlikte 10 Ekim tarihinde. Ne kadar var? 1, 2, 3, 4 ay. Biletler yarın saat 11 itibariyle Paso'da satışa çıkacakmış. 10 Ekim tarihinde Tantaşçı Sky Park'ta Bursa'da konsere gelecek arkadaşlar, Tantaşçı severlere duyurulur.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 26 şehirde gerçekleştiriliyor. Ve 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturuyor. Festival 25 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa'da başladı ve 15 Kasım 2026'da Adana'da sona erecek. Yaklaşık 8 ay sürecek olan festival bu yıl 234 gün sürüyor. 2021 yılında 80 mekanda ve 2000'in üzerinde sanatçıyla başladı. Bugün uluslararası bir kültür markasına dönüştü. 2027 yılında ise hangi iller katılıyor? Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ. Ve festival toplam 32 şehre taşınmış olacak gelecek yıl. Bu yıl sırasıyla hangi illerden geldi Bursa'ya? Şanlıurfa, Aydın, Mersin, Eskişehir, Manisa, Trabzon ve Samsun'da yapıldı. Ve sırada Bursa var. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek 2026 Kültür Yolu Festivali. Sergiler var, oyunlar var, etkinlikler var, söyleşiler var, bir de tabii ki konserler var. İşte o konserlerden ilki 27 Haziran Cumartesi Demet Akalın konseri. Bursa FSM Hastane alanında saat 21'de başlayacak konser ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

27 Haziran Cumartesi Demet Akalın'la başlayacak konserler. 28 Haziran Pazar Ceza. 29 Haziran Pazartesi Derya Ulu. 30 Haziran Salı Serkan Kaya. 1 Temmuz Çarşamba Levent Yüksel. 2 Temmuz Perşembe Ebru Yaşar. 3 Temmuz Cuma Gökhan Türkmen. 4 Temmuz Cumartesi Murat Boz. Ve 5 Temmuz Pazar Sinan Akçıl konserleri yine FSM Hastane alanında saat 21'de başlayacak. Ücretsiz olarak da bu konserlere katılabileceksiniz. Bu arada Türkiye Kültür Yolu Festivali sosyal medya hesabı kulturyolufestivali.com internet sitesiyle @Türkiye_Kültür Yolu Instagram hesabı üzerinden de takip edilebiliyor. Haftaya cumartesi de Murat Boz geliyormuş. Kültür Yolu Festivali ile Bursa'ya. Onun da bir şarkısıyla bugünlük de programı bitirelim. Vallahi bitti. Baktım saate 14.56. Son şarkını çalman gerekiyor diye böyle bir sinyal geliyor bana. Onu da çalalım ve ondan sonra da sizleri yine birbirinden güzel Türkçe pop müziği şarkılarıyla baş başa bırakalım Radyo S'de. Son şarkı bir Onur Özdemir şarkısı Janti. Murat Boz burada. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siya Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün alkışlarınız. Bursa Radyo F.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

resimleri sana. Mevsimler zaten benim, hadi olsun.

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.